0: 17 gidişlik metro.
1: Tabii ki en sık.
0: Bir kez tabii. O güne.
1: Tabii ki de. Çok teşekkür ederim.